haria bak. Sallanani benim kodimin şu garibi adına hakası bu meydi meydi haria rahat. Ay bu haradır. Karimeni yok. Karimeni çizdi karimeni yok. Karimeni denci karimeni vurduğundan bu ne? Bu meydan hargalı.

0: içeride bir tabi bu avray. Uyurum buraya gibi bu gel.
1: Bambu ayı, bambu riskini edin.

ne bu koyu yarattın ha? Yırtık git onu. Oğuz kalma. Oğuz bağmaktık olsun. Oğuz minik bir dendik. Oğuz bir kalma. Oğuz gidip bu cinliydim. Sırtlarımın demirini.

kon andre ina wax deug ko yalla di bare ba bu ne ka fara lagi sax ci teggol andre nya woni dama ka bir wali andray eh neenu ka amne afel rokto afelay ki bare ba ko te do andre nya kon la eh andre fop

Sana ne okunar bilsin diyorsun diyor. Abin cüge çıktan mum şey, yibdi jornada mi nere jondi vadi non, ka diwane jondi de, aja sari mi so I